0: batna da.
1: Cəhri batna da. Bu gülmək üçün dedik daha. Mesela.
0: Mesela yer de bırak bizi gedek evimize de. Bakıya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarektir.
1: Allah'ını bağırışarız.